biliyor musunuz? Bir an gelir, bir kişi olabilir, fırtına gibi girer ama geçer.